0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

0: Radyo Ekin.
1: Amanin inandım. Tiri dine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
4: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
5: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo için.
1: Döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
2: Döndü mü kocaya kaçmış?
3: Kız, kim?
2: Döndü kocaya mı kaçmış? Esnaf mı diyorsun kız?
1: Kime kaçmış, kime? Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta
1: en hüzünlü türküler
0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım, zamansız yakalandım.
1: Radyo 2.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60, numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum, tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmaraylısı ve Sultanköy'de, İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60, hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Saadettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu başımı.
2: Ekin.
3: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483
4: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh, başımı...

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip böyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazios Montaş'a Opet Tem Cadde AVM Gala Kokor için sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin efendim. Serkan'la mı yayında? Ben geldim. Bin şükür olsun. Çok şükür olsun. Efendim günün ortasından saat 15 itibariyle başladık. Saat 20'ye kadar buradayız. En güzel türküler her zaman, en yeniler, en iyiler radyonuzda buluşuyor. Mesajlarınıza gelmeye başladı, okuyacağız efendim. Instagram üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. Radyo Ekin. Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfamız. 541-484-6060 WhatsApp. 541-484-6060. Mesajlarınızı, sesinizi, cümle halimi inşallah duyuracağız. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız, haber detaylarımız, ilginç haberler, aldığımız notlar, gümbür gümbür bir 5 saat beraberliğimiz olacak. Tabii sizlerin katılımı çok önemli ve kıymetli. Siz olmazsanız bu programların hiçbir önemi yok.

Peki efendim, çalışan kesime kolaylıklar diliyoruz. Şu anda bizi yolda dinleyen, işinde gücünde olan, şu anda imalatta, uzun yolda, gurbette, tatilde, nerede dinliyorsanız. Karasal yayınımızla her yerde ve Apple Store uygulamamız başladı. Android ve telefonlarınıza da şu anda Apple Store uygulamasına girip Radyo Ekin'i indirebilirsiniz. Bir tıkla dünyanın her yerinde dinleyebilirsiniz efendim. Hazırsanız kemerler takılı, gözünüz yolda, gözünüz işte, kulağınız Radyo Ekin'de, Serkan kardeşin yayında. Hadi o zaman ne diyoruz? Başladık. Rastgele.

0: Gala Kokoreç katkılarıyla başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili Murat, Murat Doğan sayende diyor ilk kez diyor Gala Kokoreç yedim. Anlattın, tam da yolumun üzerindeydi, meraktan girdim ve ilk kez kokoreç yedim ve İzmir usulü dedim. İri kıyım. Yani çok ama çok beğendim. Şimdiye kadar çok şey kaybetmişim. Nasıl yememişim? Her şeyin bir ilki var. Afiyet olsun. Efendim Gala Kokoreç tam 40 yıldır hizmetinizde. Şu anda 70 şubesi var. Ve 70 şubesiyle birlikte küçücük bir seyyar aracı iken bugün gelinen noktada dev bir firma. Ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratmış, binlerce çalışanı olan Türkiye genelinde ve nereden baksanız 3000-5000 noktaya da şu anda kokoreç gönderen ve fabrikadan halka fiyatlarıyla da kokoreç sevenlerin yüzünü güldüren. Şimdi kokoreci normal bir yere gittiğinizde gerçekten yarım ekmek kokoreç biraz pahalı duruyor. Ama Gala kokoreçlere geldiğinizde isterseniz sebzeli kapyalı, böyle ekmeği kızartıyorlar. Üzerine isterseniz kapyalı biberli, isterseniz İzmir usulü ince kıyım, iri kıyım, isterseniz dilim dilim, üzerine kekiğini, daha kekiğini, daha kekiği olacak, kokacak. Üzerine kimyonunu, tuzunu ektiğiniz zaman, yanında şişe ayran, ekşili de içtiğiniz zaman tamamlanmış oluyor. O yüzden fiyatlarımız uygun ve 70. şubemize özel de yeni açılan şubemiz Tem Cadde AVM. Nerede efendim Tem Cadde AVM? Sizler Mahmut Bey gişelerinden Anadolu yakasına giderken Avrupa konutlarını, Gazi Osman Paşa sapağını geçtiğinizde yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu olan Opet'in içerisinde Tem Cadde AVM'de Gala Kokoreç 40. yılına özel, 70. şubesine özel 50 TL'de indiriminiz var. Hem uygun fiyat hem de 40. yılımıza özel 50 TL'de indirim var. Sıcacık midye, kokoreç 50 TL indiriminizde 40. yılımıza özel. Radyo Ekin dinleyenlerine özel sadece, yalnız onu da söyleyeyim. Gittiğinizde mutlaka Radyo Ekin demeniz lazım. Çünkü bizler için yapılan bir kampanya. Bunun da bilgisini verelim. Gazi Osman Paşa Opet, Tem üzerinde Tem Cadde AVM. Avrupa konutlarını geçtiğinizde Anadolu yakasına giderken şu anda eğer yolunuz bu güzergahtaysa, bizi dinliyorsanız hemen yeni açılan Opet'e girin. Tem Cadde AVM'nin önüne aracınızı çekin. Hem bir nefes alın hem de Gala Kokoreç'ten nefis kokorecinizi yiyin. 50 TL'de indiriminizi alın. 2 yarım yedin 100 TL. Güzel indirim yani. İmalattan halka, lezzet doğrudan sizlere, uygun fiyatla. 70 şubelik dev bir lezzetten bahsediyorum. Sektörün lideri Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesislerinden birine sahip. Eşsiz, hijyenik. Onu söyleyeyim, ben fabrikaya gittim de her zaman tebrik ediyorum. Temizlik, hijyen olmazsa olmaz. Zaten çok zor bir ürün. Bir de temiz olmazsa eyvah eyvah. Ama bu anlamda Gala Kokoreç'i, kurumsal markayı, çalışanlarını, sahiplerini tebrik etmek lazım. Sevgili Remzi Orhan, sevgili İsmail abi ve oradaki diğer yönetici dostlarımıza da selamlar olsun. Radyodan duydum, geldim ama sadece Tem Cadde AVM için geçerli bu kampanya. Diğer kokoreç galalarda yok. Söyleyeyim. 70. şubemize özel bir açılış. Açılışa özel bir indirim. 50 TL. Hemen aracını çevir. Ailenle beraber git. Doya doya kokorecini ye. Hem uygun fiyata ye, hem de 50 TL indirimli ye. Gazi Osman Paşa, Tem üzerinde Opet, Tem Cadde AVM, yeni açılan Opet'in içerisinde Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonlarından bir tanesi oldu. İşte bunun içerisinde de Tem Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. şubesini de buraya açtı. Hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim dumanı üzerinde Karahasan yorumu, Mesajları birazdan okumaya başlayacağız. Instagram Radyo Ekin Serkan'la mı official sayfam. WhatsApp 541 484 66.

0: Efendim hava durumuna bakalım. Akşamları artık soğudu değil mi? Gece soğuduğunu hissediyorsunuz. Havaların akşam ve gecesi 24-25 derecelerden 16 derecelere kadar düştü. İstanbul'da bugün hava gri. İstanbul'da yarın hava yağmurlu gösteriyor. Yani çarşamba, perşembe, cuma İstanbul'da yağmur gösteriyor. Cumartesi, pazar, pazartesi hava açık. Hafta başına başlarken pazartesi hava açık, salı, çarşamba yağmurlu duruyor. Artık mevsim itibariyle artık yazın sonlarına doğru geliyoruz. Son sıcaklar.
1: Ben yaşarken sana ölüm yok, ömrümün yettiği kadar.
0: Evet sevgili
1: ölüm yok, ömrümün yettiği kadar.
0: Nadir komutanımıza, namı diğer Zaza dayımıza, sevgili Salih Algan'a, Bahar Grup şu anda Çatalca'da bizleri dinliyorlar. Selamlar olsun. İnşallah Zaza dayıyı cumartesi günü sevgili Aziz Mirza ile ziyaret edeceğiz. Bugün Aziz Mirza'ya da uğradık. Sevgili Mahmut Uzun, Sema abla, selamlar olsun. Ama Sema ablayı bugün durgun gördüm. Selamlar olsun. Bahar Grup, hem aldığınız o topraklarınıza, arsalarınıza tel çit çekebileceğiniz en kaliteli haliyle, yani toprak aldınız, hemen direkleri artı telini çekiyorlar. Sevgili Bahar Grup, yatırımınızı daha da değerlendiriyorlar. Cumartesi günü de Zaza dayımızı ziyarete gideceğiz. Sevgili Salih Algan, orada çalışan bütün gönül dostlarımıza, Bahar Grup çalışanlarına, Çatalca'ya selamlar olsun.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum, tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklamları dinlediniz.

Hemen mesajlara bakacağız. Kimler dinlemede, kimler bizimle. Hemen şöyle güncelleyelim sayfamızı. Radyo Ekin. Instagram 541-484-6060. WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakalım. Eyüp Karnas. İyi yayınlar, şu anda yoldayım. Kayınço Murat Kırtay ile dinliyoruz. Güzel bir Malatya türküsü istiyor senden. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin abi demiş. Sevgili Eyüp'ümüze selamlar olsun. Murat Kırtay, sevgili Hacı abiye selamlar olsun. Eyüp, o neydi o midye öyle ya? O günkü midye. Muazzam. Evet. Selamünaleyküm Serkan abi. Mardinli arkadaşım Serkan Ökmen'le birlikte dinliyoruz. Mardin yöresine ait bir türkü çalar mısın? Kolay gelsin demişsin. Sevgili Ahmet Özcan, yoldayız demiş şu anda. Mardinli Serkan Ökmen. Selamlar olsun. Mehmet Gören, kardeşim kolay gelsin. Küçükçekmece Belediyesi olarak seni dinliyoruz her zamanki gibi. Çalışma arkadaşları Mehmet Ali Akgül, Ferhat İskender ve tüm arkadaşlara güzel bir türkü armağan edersen sevinirim demişsin. Sevgili Mehmet Gören, selamlar. Sevgili Özgür Çölükoğlu şu anda dinliyoruz demiş. Cabir çalışanları Başakşehir'de Cabir Cağ Kebabı. Selamlar olsun. Gülcan hoş geldin demiş. Hoş bulduk Gülcan. İzmir'den dinliyorum. Serkan Bey Filiz Ağar'dan ışıkları söndürün çalar mısınız? Sevgi Zeytun, sizlere İzmir'e armağan ettik. Mersin'de şu anda sizleri dinliyoruz. Ve Karasal yayında da dinlemek istiyoruz demişsiniz. Yusuf Ayhan göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Hasreti cana yükledim. Peki o zaman Eyüp Karnas.

0: Soru, Dana Kokoreç tam 70 şubesi 40 yıldır hizmetinizde ve 70. şubesini de imalattan halka muhteşem bir fiyat zaten. Lezzeti tartışmıyoruz. Gazi Osman Paşa TEM üzerinde Avrupa konutlarını geçince Gazi Osman Paşa sapağını geçiyorsunuz. Opet yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu Opet'in içerisinde TEM Cadde AVM'de kapılarını açtı. 70. şubesini açtı ve 70. şubemize özel de bu şubemizde sadece her alışverişinizde yani her yarım ekmeğinizde 50 TL indiriminiz var, bilginiz olsun. Şifremiz Radyo Ekin'den geldim demen yeterli. Sektörün lideri Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesisine sahip olan, ne yediğinizi bileceksiniz. Nerede ne yediğinizi, nasıl üretildiğinizi bileceğiz. Yoksa bu gıda teröristleri her yerde var. Ama Gala Kokoreç'e geldiğinizde, imalatı gezdiğinizde, ki gezemiyorsunuz dışarıdan, sadece görebiliyorsunuz. Çünkü imalata kimseyi almıyorlar. Astronot gibi giyinmişler. Her şey en hijyen şekliyle kokoreçler hazırlanıyor. Ve bütün şubelere dağıtılıyor içerisinde. Kokoreç'in uykuluk var. Ve bütün şubelerde isterseniz sebzeli, isterseniz İzmir usulü ince kıyım, iri kıyım midyesi. Bu işin gerçekten erbabı Gala Kokoreç. Küçük bir seyyar aracından bugün gelinen noktada dev zinciriyle, şubeleriyle Gala Kokoreç 70. şubesini Mahmut Bey gişelerden çıktığınızda Ankara'ya, Anadolu yakasına geçerken uğrayacağınız bir yer, dinleneceğiniz bir yer. Opet'e giriyorsunuz, yeni açılan TEM Cadde AVM'de afiyetle kokorecinizi yiyorsunuz. 50 TL indiriminizde alıyorsunuz. Eğer şu an yakınsanız hemen dönün, bir nefes alın, bir mola verin, kokorecinizi yiyin. Hem indiriminizi alın hem de lezzetli bir şekilde yola devam edin. Sevgili Remzi Orhan'a, tüm Gala Kokoreç çalışanlarına, müdavimlerine selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, devam ediyoruz. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Burası Türkiye'nin tercih edilen, en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin, Serkan Lama ile yola devam.

0: Yalçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Gün ortasında başladık. 15 itibariyle Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de kardeşiniz Türküler'in kardeşi Serkanlama yayında. İkinci saatimizi İstanbul'un Balıkta markası balıkçınız Metin Arnavutköy'de, hemen Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı yerde, birazdan detayları da anlatacağım. Balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimize merhaba dedik. Mesajlarınızı bu saatimizde de okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajları ulaştıracaksınız. Evet, Kurtlar Vadisi'nin 3 önemli ismi senaristleri ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiler. Kurtlar Vadisi Pusu'nun dizisi Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüleceğini önceden haber mi verdi? Bu iddia ile ilgili bölüm mercek altına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı eski Milli İstihbarat MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümünü yeniden soruşturuyor. Dosyaya göre de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bazı sahnelerinde Kozinoğlu'nun ölüm süreci arasında çarpıcı paralellikler bulunduğunu ve bu kapsamda senaristleri de ifadeye çağırmışlar. Dosyaya göre dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri bir hücrede tutuluyor ve İlhan adlı karakter ona Azrail'in "benim seni ben öldüreceğim" diye tehdit savuruyor. Kaşif Kozinoğlu bu bölümde yalnızca 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybediyor. Ölümünden sonra yayınlanan 139. bölümde ise aynı karakter koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor. Bu arada Kurtlar Vadisi dizisiyle FETÖ ilişkisi, hatta dizinin bazı bölümlerinde darbenin parmak izlerine rastlandığı iddiaları yeniden alevlenmiş. Dizinin 79. bölümünde kullanılan bir aracın plakası yıllar sonra yeniden tartışma konusu oldu. 4 Şubat 2010'da yayınlanan bölümde plakada FG yazıyor, FG. Fethullah Gülen'in baş harfleri olan FG yazıyor. 7061 rakamları ise tersten okunduğunda 16.07 tarihini çağrıştırıyor. Bu sembolün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ertesi gününde işaret ettiği ve 16'nın yılı 07'nin de Temmuz ayını gösterdiği iddiası ortaya atılıyor. Bununla alakalı da şu anda gündemi oluşturan olaylardan bir tanesi olmuş durumda. Vay be. Zaten Kurtlar Vadisi dizisi bu anlamda çok konuşuluyordu. Peki konuşacağız, mesajları birazdan okuyacağız. Mardin hazır mıyız?

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Gümbür gümbür isteklerinizi de mesajlarınızda inşallah yerine getirmeye de gayret ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim bu saatimizin sponsoru balıkçınız Metin. 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı samimiyette, aynı lezzette, aynı titizlikte. 21 yıldır ayakta durmak kolay bir iş değil. İstanbul'da, İstanbul'un her yanından Arnavutköy'de, Eskiyedir'in asfaltı, Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Arnavutköy Devlet Hastanesi hemen yanında 21 yıldır aynı yerde balıkçınız Metin. Şu anda mevsim, tabii taze balık mevsimi. Şu anda vire bismillah denildi. 1 Eylül itibariyle tezgahlar balık doldu. Şu anda balığın da en güzel hali, en lezzetli, en şifalı hali. Tabii balık keyfi denince aklınıza sadece balık gelmesin. Taptaze kalamarı, harika sosu yanında. Kiremitte karidesi, harika günlük midyesi. Taptaze balığınızı seçiyorsunuz. Somonundan, hamsisinden, istavritinden, mezgitinden, sardalyasından. Gözünüzün önünde mutfakta harika bir şekilde yapılıyor. Yanında mezeleri, salatası. Yani o yüzden evinizi balık kokutmanıza gerek yok. Halınızı, perdenizi kokutmanıza gerek yok. Binanızı kokutmanıza gerek yok. İsterseniz siz seçin, biz pişirelim. Evinizde kutularınızda, özel kutularınızda soğumadan yiyin. Ya da gelin restorantımıza sizleri ağırlayalım. Balıkçınız Metin'de. Balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlınız, çayınız, kahveniz de ikramımız bizden. Sezonla birlikte şu anda balığın en taze hali, ki çocuklarımızın bol bol balık yemesi lazım. Vitamin için. DNA'sı oynanmamış tek canlılardan bir tanesi. Nadir canlılardan bir tanesi balık. Tabii gıda teröristleri bunların da hakkından geliyor. Yani kulaklarını, solungaçlarını boyuyorlar. Gözlerine göz damlası döküyorlar. Yapıyorlar yani. O yüzden balığın keyfini çıkaracaksınız. Balıkçınız Metin'e geleceksiniz. Hem fiyatlar uygun, hem iş yemeğiniz, aile toplantınız, bayi toplantınız gibi özel organizasyonlarınız için de salonumuzun bu konuda sizlere hizmet verdiğini de duyurmuş olalım. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0. Yazdın mı efendim? Balıkçınız Metin Arnavutköy'de. Cumartesi pazarda açığız. Gece saat 11-12'ye kadar da hizmetinizdeyiz. Bilginiz olsun. 0212-597-81-0. Ömer Yılmaz sizleri karşılayacak. Ömer abi, sevgili Metin Tunç yönetim kurulu başkanı, sevgili Metin abiye de selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim mesajlara bakalım kimler dinlemedi. Radyo Ekin Instagram sayfamı takip edin. Buradan mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. 541-484-6060 buradan da mesajlarınızı. Hemen bakalım güncelleyeyim sayfamı. Serkan kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Sizler olmasanız inan ki zaman geçmiyor. Geçmez de gönlümüze hitap ediyorsunuz. Rabbim razı olsun sizlerden. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi'nden selamlar. İbrahim Gürlevik göndermiş mesajını. Eyvallah. İyi yayınlar. 5 Yol Mehmet Usta İş Merkezi'nden tüm trikocular için. Hüseyin Yıldırım'dan seni benden başka sevenler olmuş. Şiirini çalar mısınız? Aynı zamanda 5 Yol'da bulunan sayı doğru çalışanlarına gelsin. Nazlı Sevim göndermiş mesajını. Selamlar olsun. Hoş geldin İsnur Tekstil Dinleme'de Bayram Argum. Saygılar, sevgiler. Selamlar olsun sevgili Bayro. En güzel radyo olan Radyo 2'nin tüm dinleyicilerine selamlar olsun. Radyo çalışanlarına ve dört bir yanında dünyanın tüm türkü ve Türk halklarına selamlar olsun. Sizleri en üstten dileklerimle, saygılarımla, sevgiyle selamlıyorum. Göteborg'dan Eyüp Hacini göndermiş mesajını. İsveç'ten selamlar olsun. Bizden de tüm gurbetçilerimize, oradaki gönül dostlarımıza selamlar olsun. İsmail Türk'ten 40'tan sonra çalar mısın? Tüm Karadenizlere ve Altın Tekse çalışan Serkan abiye gel. Yayınlar. Salih göndermişti mesajını, biz de çaldık. Kolay gelsin Serkan Bey. Kendi sesinizden slow bir türkü çalar mısınız? Nebahat Kırçal göndermiş mesajını. Eyvallah. Nebahat Hanım selamlar olsun. Evet, Cabir Cağ Kebabı Başakşehir'de. İki gün önce de ziyaret ettim sevgili Özgür'üm. Özgür Çölükoğlu. Bir zamanlar uzun yıllar çalıştık biliyorsunuz Lezzeti Şahika'da. Harikalar yaratmıştık Cağ Kebabı'nda. Şimdi de işte bu eli lezzetli ustamız Cabir Başakşehir'de, Cabir Cağ Kebabı'nda. Dün ziyaretimize Feyzullah abiyle sevgili Ferit abi bizleri karşıladı. Selamlar olsun. Sevgili Mesut'a da buradan selamlar olsun. Hayırlı işler diliyoruz. İşini gerçekten iyi yapan, kaliteli yapan, hijyene dikkat eden, müşterisini kazıklamayan bütün esnaflarımıza selamlar olsun. Bunlardan biri de Başakşehir'de Cabir Cağ Kebabı. Peki efendim, mesajı okuyacağız. Devam.

Efendim bir kan anonsumuz var. Geçenlerde yine yapmıştım ama devamlı kan ihtiyacı var. Şu anda da yine kan ihtiyacı var. Acil Nurcan ablamız için 0 RH pozitif kana ihtiyaç var. Ama kan verebilecek olanların erkek olması, herhangi bir kronik hastalığının olmaması, A blok A7 Çamsakur Hastanesi'nde burada vereceğimiz numarayı aramaları, gidişinizi dönüşünüzü ayarlayacaklar. Nurcan ablamız, Rabbim şifalar versin. Devamlı kana ihtiyaç var, taze kana ihtiyaç var. Erkek olması, herhangi bir kronik hastalığının olmaması. 545-395-2091 545-395-2091 Çamsakur Hastanesi, Nurcan ablamız sizden hayırlı telefonlarınızı bekliyor. Kan vermek sağlıktır. Bugün ettiğimiz anonsu yarın kendimiz için de isteyebiliriz. O yüzden dinleyenlerimizin duyarlı olduğunu biliyorum. Nurcan ablamızın da yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. 545-395-2091 acil şifalar diliyorum.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34.
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkan Lama devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması var. Yusuf Tekin öğretmenlere önlük düzenlemesi hakkında konuşmuş. Yani önlük giymelerine ilişkin düzenlemeyi duyurmuş. Okula gidiyoruz, öğretmenle öğrenci kıyafetinden ayırt edemiyoruz diyor veli. Yani veliler okula gidiyoruz, öğretmeni bulamıyoruz. Kim öğretmen, kim değil kıyafetinden göremiyoruz. Çok farklı kıyafetlerle bizi karşılayan öğretmenler var diyor. Bunlar da öğretmenin imajını zedeliyor. Çok marjinal bir örnek olduğu için de bunu söyleyeyim. Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler var. Bunlar da hepsi öğretmen itibarını zedeleyen konular. O yüzden kılık kıyafet konusunda Milli Eğitim Bakanı özen istiyoruz demiş.

Evet sevgili Ali'miz bizi dinliyor. Tutku Kuaför Gazi Mahallesi'nde sevgili Ali kardeşim. Benim de yıllardır tek gittiğim yerden bir tanesi güvenle. O yüzden yıllardır hani kolay kolay değiştirilmez. Kuaför başka bir olay. Selamlar olsun Ali'me. Gazi Mahallesi Tutku Kuaför. Şu anda dinliyorlar bizi. Sinan Yılmaz'ın yeni eseri. Hadi bakalım hayırlı olsun Sinan abiye. Sinan Yılmaz. Sevenlerin armağan olsun. Efendim mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin. 541-484-6060 WhatsApp. Gönder mesajını. Kardeşin yayında.

0: Efendim gümbür gümbür ikinci saatimizin de sonuna geldik. Ne çabuk geçti bu zaman ya. Allah Allah. Size de öyle geliyor mu? Efendim balıkçınız Metin'e teşekkür ediyorum katkılarından dolayı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hiçbir zaman denemediğimiz, bilmediğimiz, sizlerin faydasına olmayan, yararına olmayan hiçbir şey burada anlatmıyoruz. Hiçbir reklamı burada sizlerle buluşturmuyoruz. Sizi yanıltıcı bir reklamla kesinlikle buluşturmuyoruz. Kurumsallığını kanıtlamış, rüştünü ispat etmiş, 21 yıldır aynı yerde Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı kalitede, aynı yerde, aynı samimiyette, aynı esnaflıkta. Tezgahında her zaman taze balık olur. Taze balık olmadığı zaman da bu işi yapmaz. Tezgahı bilirler, kapalı olur Metin abinin. Ne zaman taze balık, o zaman tezgah açılır. Tabii balık ekmek de kapısında yapıldığı için ayrıca de balık ekmeği de böyle keyifle balık ekmek de yiyebiliyorsunuz. Ama mutlaka ve mutlaka ailenizle gelmeniz gereken ve yediğiniz balığın keyfini alabileceğiniz, bunun yanında taptaze kalamarı özel sosuyla, yine kiremitte karidesi, günlük çiftlik midyesi, salataları, mezeleri, seçtiğiniz balıklar, yani şu anda kalkan balığından, palamutundan, somonundan.

0: Olabilir, aile toplantısını yapabilirsiniz, nikah yemeğinizi yapabilirsiniz, iş toplantınızı burada yapabilirsiniz. Ya da balıklarınızı sipariş verdiğinizde özel kutularında evinizde yiyebilirsiniz. Yani evinizi, perdenizi, mutfağınızı, binanızı balık kokutmanıza gerek yok. Arayın balıkçınız Metin emrinizde. İstanbul'un balıkta markası Arnavutköy'de Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Arnavutköy'e geldiniz. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin. Yazdım mı? 0212 597 81 çift 0. Balıklar sizden, tatlılar benden. Afiyet olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki 3. saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo Ekin'de olsun, mesajları okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam ve 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı kardeşinize ulaştırıyorsunuz. Mahmut abi hazır mıyız? Sevgili Mahmut Tuncer, buyurun.
2: Evet, parça hazır. Siz de hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Önce bir erkek sesi rica etsem.
3: Ahlelela, ahlelela.
2: Son kez bir bayan sesine ne dersiniz?
4: Ahlelela, ahlelela.
2: O zaman öyleyse...

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Peki devam ediyoruz. Üçüncü saatimizdeyiz. Tekrardan herkese selamlar. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin efendim. 15 itibariyle Serkan Lama, Türkülerin Kardeşi yayında. Saat 20'ye kadar buradayız. 2 saatimizi doldurduk ve 3. saatimizdeyiz. Bu saatimizde de Arnavutköy'de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Zekeriya ünlüyle başladık. Çünkü Boğazköy Aden'de 3 Ekim Cumartesi günü usta, sıra gecelerin ustası Boğazköy Aden'e geliyor. Alkolsüz, ailenizle eğlenebileceğiniz Boğazköy Aden'de Zekeriya ünlü. Şu anda rezervasyonlar başladı. Biz de orada sahnede olacağız. Muhteşem bir akşam olacak. 3 Ekim Cumartesi saat 19'da türkülere, halaylara, zılgıtlara, hoyratlara, çiğ köfteye hazır olun. Harika bir menü var. Böyle derler ya, çatlayana kadar yiyeceğimiz bir menü hazırlandı. Birazdan detayları vereceğiz. Mesajları Instagram Radyo Ekin. Şimdi okuyacağım. Yine WhatsApp üzerinden mesajlarınızı 541-484-6060 buradan okuyacağız. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Serkan kardeşim, inan ki seni seviyorum. Şu anda Gazi Mahallesi'ndeyim. Kız kardeşime geldim. Senelik izne ayrıldım. Kardeşlerim seni dinlemiyor. Seni dinlemezsek kalbimizdesin, bunu iyi bil demiş. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım. Sen neredeysen biz oradayız demiş Ecevit Küçük. Eyvallah Ecevit abi. Senin samimiyetinden eminiz. Serkan Bey hoş geldiniz. Vaktim sizleri dinlemekle geçiyor. Baboş türküsünü çalar mısınız? Nebiye Günaydın göndermiş mesajını. İnşallah çalacağız. Kolay gelsin. Sivas türküsü istiyorum. Yaşar Kater göndermiş mesajını. Sivas Divriliyim. Biraz önce Sivas türküsünü zaten size armağan ettik. Bir kıssadan ise gelir mi demiş, sizden dinlemek çok güzel oluyor. Sevgi Zeytun göndermiş mesajını. Olabilir. Serkan abi, ben Fatih Özaslan Güler Tekstil'den bir türkü istiyorum. Fatih Özaslan, selamlar olsun. Bizim Vahap abinin Güler Tekstil mi? Devrim Çelik'ten bir türkü çalar mısın demişsin. Hayırlı yayınlar. Kübra Tahamo'da dinlemede güzel eserlere yer veriyorsunuz. Bugün istek yok. Zaten çaldınız türküler, güzel yayınlar demişsiniz. Çok sağ olun. Merhabalar Serkan Bey, sizden Engin Nurşani'den bir türkü istiyorum. Güzel benim güzelim çalar mısınız? Serkan Bey sizden Vayda'yı istiyorum. Emine Arslan, biraz önce Emine Hanım sizin için çaldım. Aynur Polat'tan. Ankel Teksin'den selamlar, kolay gelsin kardeşim. Serkan Lama'dan bir eser istesem olur mu? Nevin Gagaç. Eyvallah, ne demek. Ahmet Satılmış'tan Malatya'da duramam istiyorum. Çerezci Baba, Mehmet Akpınar göndermiş mesajını. Ayşe anne, şu anda dinliyoruz seni demiş. Kenan Baba ile birlikte selamlar olsun. Peki mesajlar yoğun. Okuyacağız. Daha buradayız. Devam.

0: Evet sevgili Hasan abim, Hasan Eroğlu, favorin ayakkabıları Aymakop çalışanlarına Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı merkezi Aymakop. Orada üreten, çalışan, emek veren, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm toptancılarımıza, toptan ve parakende. Çok önemli. Artık burası da parakendecilerin de tercih ettiği, toptan aldıkları bir yer haline geldi. Mağazalar da burada artık var. Selamlar olsun Hasan abime. Fitili ilk o ateşledi. Bu işin öncüsü, yani toptanın orada parakende olmasının öncüsü Hasan abime. Onun nezdinde tüm Sinoplara kucak dolusu selamlar. Efendim Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden gerçekten harika bir yer. Uzun yol gitmenize gerek yok. Benzin harcamanıza gerek yok. Yani dönerken çıldırmanıza, delirmenize gerek yok. Boğazköy'e geliyorsunuz, çocuklarınız eğlenirken siz de rahat bir nefes alıyorsunuz. Çünkü önemli olan onların eğlenmesi. Ve 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de alkolsüz insanlarımızın gerçekten ailelerin gidebileceği yerler çok az, nadir. İşte Boğazköy Aden'de harika bir mekan, onu söyleyeyim. Yemyeşil bir doğa içerisini düşünün. Burada sıra gecesi yapacağız. Çok da güzel bir menü hazırladık. Zengin bir menü hazırladık, onu söyleyeyim. Karşılama kokteylimiz var. Kokteylimizde cipsi, susamlı çubuk krakerinden, havucundan, salatalığından. Bu karşılama kokteylimiz. Ordür tabağında yaprak sarmamız, çiğ köftemiz, yoğurtlu patlıcanımız, haydarimiz, muhammaramız, Rus salatamız, beyaz peynirimiz, domatesimiz, salatalığımız. Ana yemeğimiz içli etli pilav. Perde pilavı, içli etli pilav ana yemeğimiz. Fındık lahmacunu, içli köfte. Tatlımız da dondurmalı pasta. İçeceklerimiz, meşrubatlarımız, çayımız, kahvemiz. Zengin bir menü sizleri bekliyor. Hemen şu anda rezervasyon için arayın. Biletler Biletix'te, rezervasyon için de 531-248-45-45. 531-248-45-45'te rezervasyon numaramız. Zekeriya Ünlü 3 Ekim Cumartesi günü Boğazköy Aden'de olacak. Bunun yanında tabii kahvaltı edebileceğiniz, artık kahvaltıyı ziyan etmiyorsunuz, israf etmiyorsunuz. Seçtiğiniz kadar yiyorsunuz ve o kadar parasını ödüyorsunuz. Kendin pişir kendi yerlerimiz. Kasabımız, her şeyinizi alıyorsunuz. Size ayrılan özel kamelyalar, aile kamelyası. Orada mangalınızı yapıyorsunuz. İsterseniz ben mangalla uğraşmam dersin. Restoranımızda kebabından, hamburgerinden, pizzasına kadar her şey var. Çocuklarınız at binmeyi seviyorlarsa at çiftliğimiz sizleri bekliyor. 200 dönümü dolaşacağınız bir safari ATV ile sizleri bekliyor. 170 metrekare Türkiye'nin en büyük kaydırağı Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor. 170 metre. Yine kır kahvemiz, gazoz atölyemiz, yine gençlerimizin boya savaşı yaptığı paintball. Yani ne ararsanız, piknik alanlarımız, yürüyüş alanlarımız ve 1500 kişilik kışın ve yazın düğün yapabileceğiniz kır düğünü ve yaz düğünü ve kış düğünü. 1500 kişiye kadar özel alanlarımızda kız isteme alanlarımız, nişan, kına gecesi, asker gecesi vesaire vesaire. Harika bir mekan, 200 dönüm içerisinde. Instagram'dan takip edin Boğazköy Aden. Rezervasyon numaram 0546-949-0983, 546-949-0983'ten de rezervasyon, kahvaltı, yemek ve özel alanlarımızı yine suyun kenarlarında, özel kamelyalarda yerde oturabileceğiniz, böyle sıra gecesi gibi kamelyalarımız var. Ayakkabını çıkartıyorsun, nargilen geliyor, semaverin geliyor, çerezin geliyor. Harika bir gün ve akşam geçiriyorsun Boğazköy Aden'de. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki Hasan abi, favori ayakkabılarına Aymakop'a bu güzel eseri de armağan ediyoruz. Devam mesajları okuyacağız.

Gerçekten dikkat ettiniz mi? Uçaklar hareket etmeden önce kabin memurları yolculara uygulamalı şekilde can yelekleri nasıl kullanacağını anlatıyor. Uçaktan düştüğünde çok böyle binde bir ama yani çıkış kapılarının nerede olduğunu gösteriyorlar. Ayrıca varsa monitörlerde bu emniyet tedbirleri animasyonlarla resmediliyor. Bunların yanı sıra koltuk ceplerinde de acil tahliye talimatlarının yazılı olduğu resimli kitapçıklar var. Peki bu uygulama gemilerde niye yok? Yani Girne'deki facianın ardından kazazede bir kadının söyledikleriyle gemi batarken bize yardımcı olan hiçbir personel yoktu. Elime geçirdiğim can yeleğini nasıl giyeceğimi bilemedim. Öylece suya attım kendimi. Bence toplu deniz ulaşımındaki yönetmelikler yeniden gözden geçirilmeli. Bunu gemilerde, idolarda, orada, burada ne varsa. Bunun da aslında uçaklardaki gibi uygulamalı, nasıl yapacağını göstermemiz lazım. Allah göstermesin. Sıkıntı.

efendim, mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin sayfamızdan mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz Instagram'dan. WhatsApp üzerinden 541 484 6060. Çok kolay.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan tüm...

Evet, ben haberimiz devam ediyor. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan Hanım ile beraberiniz devam ediyor. Mesajları birazdan okuyacağım. Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060. Buradan da WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Gerçekten bazen düşünüyorum da inanmak her zaman benim de önemli sözlerimden bir tanesidir. İnanmak başarmanın yarısı. İnanırsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok. Örnek, biraz önce böyle önüme geldi haber. Acun Ilıcalı yıllar önce Bağdat Caddesi'nde kot pantolon satan bir adammış. Bağdat Caddesi'nde kot pantolon satarken bir gün bir televizyon sahibi, hatta iki televizyon sahibi ve iki tane kulübün sahibi ve başkan olacağını ve Premier Lig'in en güçlü ekiplerine kök söktüreceğini hayal etmiş midir acaba? Bence etmiştir. Çünkü Acun hayal etmek, inanmak ve azmetmek başarının yarısıdır felsefesinin de bence canlı kanıtıdır. Başından geçen kazaları, felaketleri ve kayıplarla dolu bir gençlik dönemini düşündüğünüzde onun malikanelerde, yalılarda, yatlarda değil de akıl hastanesinde yatması lazımdı herhalde. Ama onu şu anda takımı Chelsea karşısında geçen hafta oynadığı dakikalarda şeref tribünde, ben de maçı izledim. Şimdi tabii ki başında bir Türk olunca izliyoruz. Yani eğer bir film olarak eğer ünlü birinin filmi yapılacaksa, biyografi filmi, bence yapımcısı, yönetmeni gidip Acun'un kapısında yatıp onu ikna etmesi lazım. Gerçek bir hayat hikayesini, Acun'un hayatını film olarak yapılabilir. Başarılı insanları da alkışlamak lazım. Öyle değil mi? Peki efendim, devam ediyoruz. Burası Radyo Ekin, Serkan Lama yayında.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Üçüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla üçüncü saatimize veda edeceğiz. Şimdi bize ne lazım? Çocuklarımızla, ailemizle zaman geçireceğimiz bir yer lazım değil mi? Evet, lazım. Böyle bir yer bakıyoruz. Yeşilin bol olduğu ama böyle şehirden de çok uzaklaşmadan böyle bir yer var mı? İnsanlar nereye gidiyor? Çatalca'ya gidiyor, Silivri'ye gidiyor vesaire vesaire. Bunun benzini, mazotu 100 liraya dayanmış. Bir de arkamızdan bir ceza geliyor. Dönerken bir de trafik çilesi var mı? Var. Efendim uzağa gitmeden Boğazköy Aden'e geldiğinizde 200 dönüm üzerine kurulu bir yer. 200 dönüm. Yemyeşil bir alan. Oksijen mis. Hava mis. Çocuklarınızın eğleneceği bir sürü alan var. Köy mesela, çocuk köyümüz var. Enerjisini atabileceğin Survivor parkurların olduğu çocuk köyüne çocuğunuzu emanet ediyorsunuz. Oradan çocuk enerjisini atamadı mı? At çiftliğine gidiyor efendim, ata biniyor. Midilli ata biniyor. Hatta terapi olarak da ders de alabiliyor. Gençlerimiz için paintball, yani boya savaşlarının olduğu bir alan var. 170 metre bir kaydırağımız var. 200 dönümü dolaşacağınız ATV ile safari yapabileceğiniz bir alanımız var. Kendin pişir kendini ye, hepimiz seviyoruz. Mangalı seviyoruz. Evet, ormanlarda mangal yakmak yasak. Efendim kasabımız var girişte. Kasaptan sucuğunu, köfteni, tavuğunu, etini alıyorsun. Size ayrılmış özel alanlarda, özel böyle kapalı kamelyada ateşiniz de böyle geliyor. Küreklerle mangalını yapıyorsun. Ben mangalla uğraşmak istemiyorum dersen restoranımız var. Kahvaltımız var. Serpme kahvaltıya paydos. Yediğin kadarını ödüyorsun artık Aden'de. Yediğin kadarını ödüyorsun. Çok güzel, israf olmadan seçtiğini ödüyorsun. Restoranımızda bütün kebap çeşitleri, hamburgerinden pizzasına kadar var. Devam ettiğinizde yine kır kahvemiz var. Yine suyun kenarlarında böyle ufak barakalar var. Yani kamelya barakalar var. Böyle ayakkabınızı çıkarıyorsunuz. Yer sedirinde oturuyorsunuz. Nargileniz geliyor. Semaverde çayınız geliyor. Ailenizle o kapalı alanda yazın mis gibi açık, kışın içerisi sıcak. Yani ne ararsanız bu alanlarda var. Piknik alanlarımız var. Gezinti alanlarımız var. 1500 kişilik kır düğünü yapabileceğiniz yazın ve kışın düğün alanlarımız var. Kız isteme alanlarımız, asker uğurlama. Yani bütün organizasyonlarınızı yemyeşil bir doğa içerisinde

0: Gecesi halaylar, zılgıtlar, hoyratlar, çiğ köfte canlı yoruluyor ve harika bir menüyle bahçede bir gül aç, keyif alacağınız bir akşam olacak ailenizle. Olur ya, belki evlilik yıl dönümünüzdür, doğum gününüzdür, özel bir gününüzdür. Alkolsüz sevgili Zekeriya ünlü 20 kişilik dev ekibiyle Boğazköy Aden'de. Biletler Bilet X'de. Rezervasyon numaramızı da söyleyeceğim: 546 949. Ah eyvah eyvah. Ben en azından sıra gecesinin vereyim rezervasyon numarası. Diğeri kahvaltı için, yemek için verebileceğim rezervasyon numaramız 531-248-45-45. Zekeri ünlüyü dinlemek istiyorum. Ben de bu gece Serkan Lama ile kardeşimizle birlikte bu gece olmak istiyorum diyorsunuz. 531-248-45-45. Rezervasyonlar başladı. Yerler sınırlı. Şu anda yoğun bir talep var, bilginiz olsun. 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. Restorantımız için de, diğer organizasyonlar için de 546-949-09-83. 546-949-09-83. Instagram'da Boğazköy Aden diye takip ederseniz bizden bilginiz olsun. Çok uzağa gitmeyin, benzin harcamayın, ceza yemeyin. Dönerken stres yaşamayın. Boğazköy'e gelin, 200 dönüm içerisinde çocuklarınız mutlaka buradan sizlerle birlikte çok keyif alacak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim. Dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo Ekin'de, Serkan Lama yayında. Kardeşiniz gümbür gümbür devam ediyor. Gün ortasında başladık. İnşallah eve de yetiştireceğim sizi.

حيره الله.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

Efendim dördüncü saatimizden herkese selamlar, sevgiler. Gün ortasında başladık. 15 itibariyle Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den Serkan Lam ile beraberiniz devam ediyor. Bu saatimizde de evname katkılarıyla birazdan anlatacağım. Evname'de mobilyadan beyaz eşyaya kadar harika kampanyalar, üzerinizden yükü alacağız. Özellikle evlenecek olanlar, birazdan kulağınız bende olsun, anlatacağım. Evname katkılarıyla başladık. Mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajları okuyoruz. Sevgili Ahmet'im, Ahmet Demir. Şu anda Ensar'la bizleri dinliyorlar. Ensar Demir. İstoç'tan çıktık. Kıymetli oğlumla birlikte seni dinliyoruz demiş sevgili Ahmet'im. Kardem Avuta çalışanlarına da selamlar olsun sevgili Harun'umuza. Sevgili Ramazan'a. Selamlar olsun. Mehmet Balaban'dan bir türkü istiyoruz. Zava Yaka çalışanlarına gelsin demişsiniz. Hasan göndermiş mesajını. Şahin Oruç şu anda Yalova'dan AC Vakiki depodan çıktık, servisteyiz. Zekeri Ünlü'den bir türkü demişsin. Zekeri Ünlü'den çaldım. Sırda Keseri de Şahin'im sana armağan edeceğim. Şu anda serviste bizleri dinliyorlar. Ve Yalova'dan da Çınarcı'ya doğru şu anda seyir halindeyiz demiş Şahin'im. Milli yüzücümüz, Avrupa şampiyonumuz.

Selam olsun, hayırlı yayınlar demiş Eren Şimşek. Teşekkür ediyorum. Size de armağan olsun bu güzel türkü. Hemen güncelliyorum sayfamı. Evet, Emin Ulukaya. Şu anda sizleri Çorlu'dan dinliyoruz. İnternet üzerinden dinliyoruz demişsiniz sayfanızdan. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Mehmet Özcan. Avrupa yakasından şu anda Anadolu yakasına geçiyorum. Saatte böyle tam saati, trafiğin en afilli saati. Halil Şahin, iyi akşamlar diliyoruz demiş. Radyo 2'nin ailesine hoş geldiniz. Hiç mesaj yazmayı sevmiyorum. Aslında dinleyelim. Ama sizleri yıllardır takip ediyorum. Sevdiğimizi bilmenizi istiyorum demişsiniz. Çok sağ olun. Onu biliyoruz. Eyvallah. Evet, İzzet Kahraman. Tüm Elazığlılara selam olsun. Bir Elazığ Türkse bize çalarsanız seviniriz demişsiniz.

0: Evet, dertli türküler, dertler derya olacak. Son iki saatimiz içerisinde en güzel türküleri sizlerle buluşturacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, evinizi yenilemenin tam zamanı. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar. Efendim, yükünüzü üzerinizden alan evname. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız evnamede sizleri bekliyor. Üstelik 20 aya varan elden senet ödeme ile ve 3 ay ödemeniz yok. Ve 6 ayda mobilyalarınızı muhafaza ediyoruz. Yani siz evlilik hayali kuruyorsanız 6 ay sonra 8 ay sonra mobilyalarınızı biz muhafaza ediyoruz efendim. Yeni evlenecek olanlar, düğün paketlerimiz 129 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. 20 ay elden senet ödeme ile 3 ay ödemeniz yok. Harika bir kampanya. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi, Evname Esenler, Evname Kağıthane, Evname Çağlayan, Evname her yerde. Yine üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 liradan başlayan fiyatlar. 213 parçalık çeyiz paketlerimizde 83.990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri evnamede bekliyor. Evname'ye geliyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra da Radyo Ekin'den geldim, Serkanlamayı dinledim dediğinizde evnameden de özel hediyenizi alıyorsunuz. Eviniz için ne ararsanız evnamede ödeme avantajlarıyla 3 ay ödemeniz yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden senetle de ödeme seçenekleriyle sizleri evnameye bekliyoruz. Evname bizimle şahane. O yüzden bize uğramadan, seçenekleri görmeden kesinlikle alışverişi tamamlamayın. Üzülürsünüz, zarar edersiniz. Her yeri gezin, bizi de görün. Evname'ye gelin. Birinci Cebeci'deki yerimiz 6 katlı. 6 katını gezerken de en son trend mobilyaları, renkleri, seçenekleri göreceksiniz. Ve işin imalatçısı olduğumuz için de renk seçeneklerinde mutlaka kumaş skalalarına da bakın. Evinizi dekore ederken eve şu anınızı değiştirmek istiyorsanız ya da evlenecek olanlar şu anda geziyorsanız mutlaka evnameye gelin. Çünkü evlenmek masraflı iş artık. En azından bu yükü sırtınızdan alan bir firma var. İrtibat numaramız da 507-817-24-34. 0507-817-24-34. Evname Instagram'da takip et. Evname birleşik yazıyorsunuz. Yandex'ten de Evname yazdığınızda Esenler, işte 1. Cebeci, Kağıthane, Çağlayan şubelerimize ulaşıyorsunuz. 507-817-24-34. Evet, 3 ay ödeme yok. 5 ay, 6 ayda muhafaza ediyoruz aldığınız mobilyaları, beyaz eşyayı, setinizi ne varsa. Ve 20 ayda da elden ödeme kolaylığı sizleri evnamede bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

Ne güzel bir söz değil mi? Sen beni azıcık da mı sevmedin? İçerisinde bir sürü duyguyu barındıran bir söz. Evet sevgili Boy Bey, beraberliğimiz devam ediyor. Her türkü bir öyküdür. Bir cep hikayesi, tabii ki her türkünün bir öyküsü olduğu gibi Neşet Ertaş hocamızı anacağız. O zaman Ankara'da gazinolarda çalıştığı döneminde yine gazinoda kendisi gibi şarkı söyleyen, Leyla'ya aşık olan Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın babası ünlü usta Muharrem Ertaş. Ankara'ya bozak okumaya gidiyor. Radyoda bozak okumaya gidiyor. Ve bu aşktan da oğlunun aşkından da haberdar oluyor. Ve Leyla ile tanışmak istiyor. Leyla'ya tanışıyor. Ve Neşet Ertaş'a diyor ki, sonraki gün bu kız bizim dengimiz değil diyor Neşet. Ben senin bu kızla evlenmeni istemiyorum diyor. Tabii Neşet Ertaş her ne kadar baba sevgisi yaşasa da Leyla'ya olan aşkı bitmiyor ve babası istemese de Leyla ile evleniyor. Ve Leyla'dan 3 tane çocuğu oluyor. Ne yazık ki bir süre sonra babasının dediği oluyor ve anlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. Neşet Ertaş ayrıldıktan sonra adeta efkar yaşıyor. Ve 3 tane beste yapıyor. İşte bu dinleyeceğiniz beste aslında Leyla'ya olan aşkı, bitmeyen aşkı, babasının istememesi, bizim dengimiz değil bu kız seni üzer diyen Muharrem Ertaş. Ve işte yazdığı türkü bu hikayenin türküsü.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmaraylısı ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. O Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

Efendim istekler arasındaydı Burhan Çaçan. Mesajlarımıza da bakalım kimler bizimle, kimler dinlemede. Efendim 15 itibariyle başladık gün ortasından. Şu anda akşam, şu anda evinize doğru da eşlik ediyoruz. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo ekinde Serkan Lama ile gümbür gümbür dertli türküler. Bizi perişan eden türküler. Bizi bir yerden bir yere götüren türküler. Her türkü bir öykü, her türkünün bir öyküsü var. Belki acısı var, belki hüznü sevinci var. Türküler gerçekten bir başka güzel. Evet, Sevgi Zeytun istemişti, armağan ettik bu güzel türküyü. İyi akşamlar Serkan abi, Güvercin Tepe'den Bekir Sadak. Bülent Sertaç'tan Kim Bilir Şimdi Neredesin eserini Yağız Tekse çalışan bütün arkadaşlarımıza gelsin demişsiniz. İyi yayınlar diliyorum. Severek dinliyorum. Onur Akın'dan bir türkü çalarsanız Murat Pusar, sevgiler, saygılar Radyo Ekin dinleyicilerine gelsin demişsiniz. Serkan Bey, çalışıyoruz ve dinlemeye devam ediyoruz. Seninle beraber bitireceğiz mesai. Bu yüzden çok güzel 8'e kadar da yayın yapmanız harika. Resul Dindar'dan Yalanlar türküsünü bekliyoruz. Sevgiler Sultan Gazi'den İsmail göndermiş mesajını. Ahmet ve İsmail. Eyvallah. Kolaylıklar diliyoruz. Saat 20'ye kadar buradayız.

0: Evet, artık dördüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evname katkılarıyla bu saatimizde noktalayacağız. Tabii ki birçok yerden alışveriş yapıyorsunuz. Çok önemli. Artık insanlar birçok yere soruyorlar. Sormadan da alışverişini yapmamaya çalışıyorlar. Ama şunu söyleyebilirim ki yapmış olduğumuz kampanya çok özel bir kampanya. Üzerinizdeki yükü, özellikle evlenecek olanlar, ev eşyasını yenemeye çalışanlar, üzerinizden bir yük alınıyor. Çünkü 3 ay ödemeniz yok. Mobilyanızı aldınız, beyaz eşyanızı aldınız ve bunlarla kampanyalar da var. Harika kampanyalar var. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsınız evnamede. Hem de 3 ay sonra ödüyorsunuz ve 20 ayda elden ödüyorsunuz. Ve 6 ay aldığınız eşyaları muhafaza edebiliyoruz efendim. Ve ücretsiz montaj, zamanında teslimat çok önemli. O yüzden evlenecek olanlar, düğün paketlerimiz şu anda 129 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Hem de 3 ay sonra ödüyorsunuz, 20 ayda elden ödüyorsunuz. Üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 liradan başlayan fiyatlarla 3 ay sonra ödüyorsunuz ve 20 ayda elden ödüyorsunuz. 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990, 3 ay sonra ödüyorsunuz, elden 20 ayda ödüyorsunuz. Yani o yüzden bize gelmeden, bize uğramadan her yere gidin ama mutlaka evnameye uğramadan alışverişinizi tamamlamayın. Evname bizimle şahane. İrtibat numarasını vereceğim. Efendim, Sultan Gazi'de 1. Cebeci'de, Esenler'de 300'ü'de, hemen ışıkların sağında, Kağıthane'de, Çağlayan'da, yani evname her yerde. 0507-817-24-34, 0507-817-24-34. Serkanlamayı dinledik. Radyo Ekin'den geldik. Alışverişinizi yaparken de bu şifreyi söylemenin size özel bir hediye sahibi de yapacak. Yani bu özel hediyeyi de sakın unutmayın. Sevgili Eyüp Kılıç, sevgili Ersin kardeşime, orada çalışan evnamede bizleri dinleyen herkese selamlar olsun. Özge'ye yine, o da emekçilerimizden.
2: Dedim güzel sen ki.
0: Onlara da armağanımız olsun. Çalışanları, emekçileri her zaman bizim için kıymetli. Gittiğimizde de bizleri muhteşem ağırlıyorlar. Sizler de gittiğinizde sizleri de muhteşem ağırlıyorlar. O yüzden bunu unutmayalım. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. İlk 3 ay ödeme yok. 20 ay elden ödüyorsunuz. Elden senetli ödüyorsunuz ve 6 ay aldıklarınızda muhafaza edebiliyoruz. Ücretsiz montaj ve zamanında teslimat. Bunlar önemli ve kıymetli. Ve birçok kampanyada sizleri bekliyor. Evname'ye bekliyoruz sizleri. Tekrar numarayı vereceğim. 0507-817-24-34.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, bu güzel eseri de sevgili Özge'ye, çalışanlara, sevgili Eyüp'e, sevgili Ersin'e armağan ediyoruz ve 5. saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo Ekin'de olsun. Mesajlarınızı da Instagram Radyo Ekin sayfamızdan gönderiyorsunuz. WhatsApp üzerinden de 541-484-6060. Yakup Yerdelen, o da yoldayım diyor. Böyle dertli çalma, Erzurum'a vallahi giderim. Zaten canım sıkılıyor demiş. Sen zamlardan haberin yok herhalde.

0: tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam.

Efendim son saatimizdeyiz. Günün ortasında başladık. Saat 15 itibariyle Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan Dama yayında 15 itibariyle başladık. 4 saati geride bıraktık ve 5. saatimizdeyiz. Bu saatimizde de taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Birazdan detayları vereceğim. Ama elinizde halı kiliminiz varsa, antika, anadan kalma, babadan kalma, atadan kalma, deformasyon yaşamışsanız üzülmeyin, bunun çözümü var. Birazdan da anlatacağım. Türkiye'nin her yerinden kargo ve kargolamayla birlikte vereceğim WhatsApp üzerinden ekspertizini yapacağız. Elinizde antikalınız varsa, kiliminiz varsa bunu onaracağız ve sıfırmış gibi sizlere sıfıra yakın bir şekilde inşallah taşmış halı tamir ve yıkamada bu size teslim edilecek. Başladık. Son saatimizdeyiz. Mesajları birazdan okuyacağım. Radyo Ekin Instagram sayfamı takip edin. Serkan Lama Official sayfam takip edin. Buradan mesajınızı son paylaşılan fotoğrafın altına yazman yeterli. 541-484 60-60 541-484 60-60 buradan da mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz.

arada Bakırköy'de seyir halindeki EETT otobüsü alev alev yandı. E5 karayolunda seyir halinde motor bölümünde çıkan yangında yolcular hızla tahliye edildi. Çok şükür can kaybı yok. Araç Hurda'ya döndü. İstanbul Bakırköy E5 karayolunda bundan birkaç saat önce yolcular tahliye edildi. Soğutma çalışması havadan görüntülendi. Yani bu haberleri çok duymaya başladık. Can sıkıcı haberler. Çünkü burada insanlar otobüslerle, metrobüslerle, metrolarla evine, iş yerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ya bunların bakımları sağlam yapılması lazım, ya elden geçirilmesi lazım, ya sıfır alınması lazım. Yoksa problem. Peki devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz. Burası Radyo Ekin. En güzel türkülerin adresi.

Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: Efendim, belalı türküler. Muhteşem türkülerle devam ediyoruz. Beşinci saatimiz içerisindeyiz bu arada.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, tam 50 yıldır hallarınızı yıkayan ve bunu yaparken de kurumsallığını en üst seviyeye taşıyan, 50 yıldır öyle mahalle arasında geçici bir yer değil, tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren Taşmış Halı Tamir ve Yıkama. Evinizde gözünüz gibi baktığınız atalarınızdan kalma halılarınız, kilimleriniz, antik halılarınız, bunlar el dokuması vesaire vesaire. Ama çok kıymetli, atadan kaldı ama yıprandı, delindi, saçakları deformasyona uğradı, boşluk kaldı falan. Bunlar sizi üzüyor olabilir ama hiç üzülmeyin, bunun bir çaresi var. Taşmış Halı Tamir ve Yıkamada uzman ellerde aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması, gerekiyorsa halı boyaması, her türlü halı tamir hizmetiyle bunlar orijinaline yakın sizlere teslim edilecek. Üstelik İstanbul'un her noktasından ücretsiz servisimizi alıyoruz, bırakıyoruz. Son 20 yıldır modern makinelerimizle hem yorganlarınızı, hem perdelerinizi, hem halılarınızı, hem battaniyelerinizi profesyonel bir şekilde yıkayan Taşmış Halı Tamir ve Yıkamada nerede, nasıl yıkandığını bildiğiniz, yani merdiven altı değil, çantalarla dolaşan değil, kurumsallığını kanıtlamış dev fabrikasıyla Taşmış Halı Tamir Yıkama sizlere en iyi hizmeti vererek bunları yıkıyor ve en hijyen şekillerde özel poşetlerinde teslim ediyor. Yani karşınızda aslında bir muhatabınız var. Bir hanımefendi bize anlatmıştı. Geldiler, aldılar halılarımızı. Sonrasında zamanında teslim etmedikleri için biz verdikleri adresten, Google'dan gittik ve adreslerinde böyle bir yıkama fabrikasının olmadığını gördük. Yani bunlara çok dikkat edin. Kurumsallığını kanıtlamış 50 yıldır İstanbul'un her yanında servisleri olan Taşmış Halı Tamir ve Yıkamayla güvenli bir şekilde halılarınızı, battaniyenizi ve yerinde koltuklarınızı da evinizde yıkama, iş yerlerinizde yıkama. Bunlar için de mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın. Rezervasyon numaramız 552-377-4444. İstanbul içerisinde evinizden, iş yerinizden alıyoruz ve evinize, iş yerinize teslim ediyoruz. 552-377-4444. Türkiye'nin her yerinden de numaramızı vereceğim. Kiliminizi, dediğim gibi, kiliminizi ve değerli el dokuması, aileden kalan halılarınızı, tamirini ücretsiz ekspertimizle yaptırıyoruz. Ve sizler bize ulaşıyorsunuz. Biz de sizlere ekspertizinizi yaptırıyoruz WhatsApp üzerinden. Sizler ikna olduğunuz an itibariyle zaten yapılanları şu anda Instagram'da görebilirsiniz. Taşmış Halı Tamir ve Yıkamaya girin. Milyonlarca izlenmesi olan o halı tıraşlaması, saçakların yapılması, boyanması gibi işlemleri de görmüş olacaksınız. Türkiye'nin her yerinden de 444-18-11, 444-18-11'den de bizlere ulaşıyorsunuz. Taşmış Halı Tamir ve Yıkama Instagram'da. İstanbul'un her yanını araçlarımızla evinizden alıyoruz ve evinize bırakıyoruz. İstanbul içerisinde de 552-377-4444 numaralı telefonumuzu arayın. Özellikle çalışan hanımefendiler sizler için biliyorum çok kıymetli. Evinizde yaşlarınız, çocuklarınız, bebekleriniz varsa o halıların hijyen bir şekilde yıkanması, kullanılan üzerindeki deterjanların, kimyasalların ne vesaire, bunların sağlıklı olması lazım. O yüzden karşınızda bir muhatabınız var. 50 yıldır yanınızda olan Taşmış Halı Tamir ve Yıkama.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman devam. Dertlenmeye devam. Evet, Bekir dede, sevgili Bekir abi, güzel bir Malatya türküsü çal demiş sana, zahmet yoldayız. Sevgili cefakar Bekir abime selamlar olsun. Armağan olsun. Devam.

sen şimal rüzgarı.

Evet, son yarım saat içerisindeyiz. 15 itibariyle başladık. Gelen mesajlara da bakacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060. Buradan da mesajınızı ulaştıracaksınız. Sultan Hanım, Sultan Mesutoğlu, İyi akşamlar Serkan Bey. Şu anda dönüş yolunda servisteyiz. Sizleri keyifle dinliyoruz. Hiç istek istemeye gerek yok. Bugün program daha da güzel demişsiniz. Çok sağ olun. Rica etsem Sezen Aksu'dan Firuze çalar mısın, Salih'e gelsin demişsin. Amasyalı servisçi Hakan Baba ile bir türkü yayınlar mısın? Pistinizde var mı? Teşekkürler, iyi yayınlar demişsiniz. Sevgili Emrullah, hayırlı akşamlar. Şu anda Beylikdüzü'ne doğru yoldayız. Program güzel. Bize de bir Malatya Türkçe çalarsan seviniriz demişsiniz. Eşim Malatyalı, selamlar olsun. Abdullah Dikmen, hayırlı akşamlar. Bu saatte türküler çok güzel gidiyor. Trafiğin olması hiç önemli değil demişsiniz. Çok sağ olun.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. O Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkanlamayı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44 Taşmış halı yıkamayla Serkanlama devam ediyor.

Evet, artık yavaş yavaş da toparlanıyoruz. Yavaş yavaş da vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Radyo Ekin'de Serkan'la beraberliğiniz devam ediyor. Evet, bu arada Milli Eğitim Bakanlığı bu haberimizi paylaşmış ama detayları da geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullara bir yazı gönderdi ve kadın öğretmenlerin tight etek, mini etek, tişört, kot pantolon giymesi genelgeyle yasaklandı. Erkek öğretmenlerin de uzun sakal bırakmaması gerektiği belirtildi. Yeni yılda uygulanacak kuralların sıralandığı genelgede öğretmenlerin giyecekleri önlükler de paylaşıldı. Yani çocuklarımızın kıyafetiyle alakalı düzenlemeden sonra da öğretmenlere bir genelge yayınlandı. Yani velilerin de şikayetleriyle kimin öğretmen olduğunu anlayamıyoruz. Herkes renkli giyiniyor, farklı giyiniyor gibi şikayetler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı genelgeyle birlikte artık önlükle, öğretmenlerin önlükle bu dönem kıyafetlerinin üzerlerine giyecekler. Önlükleriyle eğitim verecekler. Bence de doğru bir karar gibi duruyor.

0: Evet, artık yavaş yavaş sonlara doğru geldik efendim. 15 itibariyle başladık. 5 saati geride bıraktık sizlerle. Gün ortasında başladık ve sizleri eve doğru da ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bu saatimizin de sponsoru Taşmış Halı Tamir ve Yıkama katkılarıyla son saatimizdeyiz. Halı tamiri önemli. Neden önemli? Çünkü evinizde halılarınız var ise el dokuması çok kıymetli atanızdan babanızdan kalmış olabilir. Bunları gözünüzden sakındığınız gibi saklıyorsunuzdur ama sizleri üzen bir tarafı da olabilir. Bunlarda delik, boşluk, yırtık, saçak veya deformasyon yaşadıysa hiç merak etmeyin. Bunu sıfıra yakın bir şekilde sizlere tamir edecek. Türkiye'nin her yerinden kargolama ile birlikte sizleri halılarınızı Taşmış Halı Tamir ve Yıkama'da uzman ellerde aslına uygun şekilde yeniden hayat bulacak. Orijinal saçakları tamir yapılacak. Halısı tıraşlanacak. Gerekirse halısı boyanacak ve her türlü halı tamir hizmetiyle İstanbul içerisinde aracımızla evinizden alıyoruz ama Türkiye genelinde kargo ile birlikte sizlere bunu ulaştırıyoruz. Tam 20 yıldır da yorganlarınızı modern makinelerimizde, battaniyelerinizi, halılarınızı, perdelerinizi profesyonel şekilde yıkıyoruz ve sizlere bunu en hijyen şekilde teslim ediyoruz. Halılarınızı teslim ederken, emanet ederken nasıl yıkandığı çok önemli, nelerle yıkandığı, ne şekilde yıkandığı, hangi kimyasallarla yıkandığı çok önemli. O yüzden 50 yıldır yanınızda olan Taşmış Halı Yıkama Tamir. Instagram'dan girin, Taşmış Halı Tamir ve Yıkama'ya girin. Milyonlarca izlenmesi olan o tamirin nasıl yapıldığını, etap etap nasıl yapıldığını da görün. Yıkandığını, nasıl yıkandığını görün. Olur mu? Türkiye genelinde 444-18-11, 444-18-11. İstanbul içerisinde de 552-377-44-44. 552-377-44-44. Buradan WhatsApp üzerinden de ücretsiz ekspertizle hemen iletişime geçebilirsiniz. Hallarınızı özellikle hanımefendiler, evinizde yaşlımız var ise, bebeklerimiz var ise o yıkanan halı o kadar önemli ki, o yüzden dediğim gibi merdiven altı değil, çantayla dolaşan değil, tam 50 yıldır dev fabrikayla sizlere hizmet veren Taşmış Halı Tamir ve Yıkama. 444 Türkiye geneli, 18-11 bu tamir için, elinizdeki antika halıların tamiri için ve İstanbul içerisinde de 552-377-44-44. Taşmış Halı Tamir ve Yıkama. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, program bitti. Benim kıymetli hocam Nusret Öncü, kickbox milli antrenörü, milli sporcu, hocaların hocası, benim de kıymetli dostum, abim, sevgili Nusret Öncü. Harika bir organizasyon var. 36. yıl dönümü bir Nusret Öncü klasiği. Öncü Fight Club. Kemerler sahiplerini buluyor. Özel bir gece düzenleniyor. Ve bu özel gece 14 Kasım'da Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde, Türkiye'nin en büyük kickbox organizasyonu bu arada. Ne yapacağız? Cuma günü birlikte bizler hediye olarak da sizleri Beylikdüzü'nde bu önemli organizasyona 100 kişi

İletişim yolculuğunu söyleyeyim. Çocuklarınızı, evlatlarınızı eğer bir spor yapılacaksa bu dalda çok önemli. Yalnızca yumruk ve tekmelerden oluşan bir mücadele sporu değil. Disipline, özgüvene, dayanıklılığa, koordinasyona ve güçlü bir irade kazandıran kapsamlı bir spor dalı. Ve geçmişten günümüze de gelişerek milyonlarca insanın hayatına dokunan kickboks, profesyonel sporcuların da yanı sıra çocuklarımız için, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için de fiziksel ve zihinsel gelişim amacıyla da mutlaka tercih edilmesi gereken, kesinlikle bir dövüş sporu değil, sağlıklı yaşamın, disiplinin, özgüvenin ve kendini geliştirmenin güçlü araçlarından biri. O yüzden güçlü bir beden, sağlam bir zihin ve disiplinli bir karakter, üçünü bir arada geliştiren bir yolculuk. O yüzden bu yolculuğu da yerinde görmek istiyorsanız da bizleri dinlemeye devam edin, olur mu? Nusret Öncü hocama başarılar diliyorum. Kickboks'ta bir efsanedir gençler. Evet, katılımda bulunan, bizleri dinleyen, dinleten ve değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah saat 7'de sizleri Deli Murat karşılayacak. Güldürecek, düşündürecek, eğlendirecek. Saat 15'i gösterdiğinde Serkan kardeşiniz, türkülerin kardeşi burada olacak. Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. İyi bak, gör bak, değdi mi?

gülüm. Zaten senin için vefasız dediler, hayırsız dediler ve hatta telmaşa dediler.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, bu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: derdi güzel anlatsın.
1: Radyo İçin, Radyo İçin.
2: Aslan gelen, yürekten giden.